Bilgisayarınız kurulu ve dinleyicilerin yollak fotoğrafı ve mektubu kurulu ve

kopi, yani cevabın maksimum drop'ta iki gol yapan da olur. Copy sir, now can I have the type of your cargo and total weight?